0: 今天塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Nereden taptınız o üzümü ne? Üzüm mü? Şu tip üzüm kestim ya. Şu tip üzümden bir yüz tal tutar fitem de o.
2: Ne çimen tal ben ha o?
1: He? Yaka. Baha bak anca zor emez. Oyum tutar, yasakandın o çaplığını tutar da onu hesap bulasayız. Besip durup oyum tutar yasakan bası tuttu bu.
2: O da benim ağır, ağır.
1: He. Bir yıl bir yüz tal tutar yasakandın kestiyiz.
2: Yaka. Belki bir yüzüm tutar yasakandın.
1: Tam buradan çoğu.
2: Ulaşımın dersi bulundaydı ya bizim kızım biz kımaydı. Bunlar hem mi neyimiz kurduğunu yapamaz
1: mı? Kümü hep bulandınız bu şeyle. Osman Can'da aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldın?
3: Mayaz biz kümü hanını.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. Bada dedim ben.
1: Geldi mi? He bak tuttu. Hoş tuttu. Yeniyorsunuz mu? Çep kürt bakınız mı? Hı. Kancık vakti bitti bu. Oldu ki ya bu söz.
2: Tamam. Kurdelen tutar.